0: Evet. Ne yapacağını çocuklar? Evet. Information. Panic chat is on team. Can you repeat?
1: Second, email, what?
0: So far.